dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

çıkıverir karşına. Aşk dedikleri tüm kederlerin ilacıymış ya.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

kadar güzel, ne kadar yüce, aşık ol.

aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolundan. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki zaten yüreği ortaya koy.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli. Mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı. Lamba doğrudan yatağa değil, odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli. Mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Günaydın. Yeni haftadan 22 Haziran Pazartesi sabahından Küpe FM dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum. 7.15'i biraz geçti saatler. Sabah haberleri başladı. Bütün hafta boyunca, hafta içi her sabah olduğu gibi bu haftada 7 ile 10 arasında beraber olacağız. Gündem yoğun. Güzel şarkılarla başladık güne. Birazdan günün hava durumuyla, hatta haftanın hava durumunu hatırlatarak devam edelim. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

Haftaya az bulutlu ve açık bir havayla başladık. Hava sıcaklığı genel olarak Trakya'da bugün 30 derece dolaylarında olacak. Hafta boyunca da aslında böyle olacak. Deniz keyfi yapmak isteyenler için Marmara Denizi kıyılarında deniz suyu sıcaklıkları bugün 22-23 derece dolaylarında. Keyfini çıkarın.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Taze'nin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli. Mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı. Lamba doğrudan yatağa değil, odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli. Mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Dalga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Kulübe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. 22 Haziran Pazartesi sabahında 8'i 4 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün, güzel bir hafta diliyorum herkese. Hareketli bir hafta sonunu geride bıraktık. Silivri Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine Silivri Belediye Meclisi seçimini gerçekleştirdi. Hafta sonu tüm yurtta sınav vardı bu arada. Sınava ilişkin görüntüler, sınava geç kalanlar, ağlayanlar, farklı, değişik, ilginç görüntüler hafta sonu boyunca sosyal medya hesaplarından karşımıza çıktı. Sınava girdi artık öğrenciler, bitti gitti. Şimdi artık sonuçların açıklanmasıyla beraber, puanların alınmasıyla beraber tercih dönemi başlayacak. Bu konuyla ilgili biz de yayınlarımızda rehber olması açısından çeşitli konukları misafir ediyoruz. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Dinlerseniz mutlaka tercih döneminde sizlere katkısı olacaktır.

0: Gluten ile tek tablette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır.

0: Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

Uzmanlar birbiri ardına açıklamalar yapıyor, uyarıyor. Bu yaz çok sıcak geçecek. El Niño etkisiyle aşırı sıcaklara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktarıyor uzmanlar. Mesela Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 dereceleri buldu daha şimdiden sıcaklar. Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok tren seferi iptal edilirken Yunanistan'da da gündüz 12 ile akşam 17 saatleri arasında dışarıda çalışanların, tarım işçilerinin, inşaat işçilerinin gibi dışarıda çalışmaları yasaklandı. Tabii bu uyarıların yanında sağlık riski taşıyan, işte ileri yaşta olanlar, kalp ya da tansiyon hastalarına yönelik uyarılar da var. Öte yandan Yunanistan'da kuraklık ve su sıkıntısı nedeniyle turistik adaların da bulunduğu adalarda olağanüstü hal ilan edildi.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
10: Ya Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li Mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa 5M Migros mağazalarında.
11: Migros hepimize iyi gelecek.
12: Küpe FM reklam.

Türkiye'de biliyorsunuz zaman zaman mesela bir ürün grubunda fahiş fiyat artışı olduğuna ikna olursa yetkililer hemen o sektöre bir operasyon düzenleniyor. En son geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz beyaz et üreticilerine, tavuk üreticilerine, Türkiye'nin en önemli, en büyük üreticilerine 12-13 tane firmaya kayyum atandı. Sonra aradan 24 saat geçmeden bu karardan vazgeçildi vesaire vesaire. Soğan baskınlarını hatırlarsınız ama gözden kaçan bir şey var. Şimdi geçen hafta sonu gençler liselere geçiş sınavına girdiler. Sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Sonra da o puanlara göre lise tercihlerini yapacaklar. Özel okulların fiyatları açıklanmış bu arada yeni dönemde. Türkiye'deki önemli, büyük, tercih edilen özel okulların fiyatları dudak uçuklatıyor. Mesela British School 2 milyon 728 bin lira yıllık ücreti. Amerikan Robert College 2 milyon 619 bin lira yıllık ücreti. Alman Lisesi yine 2 milyon 158 bin. Üsküdar Amerikan 1 milyon 157 bin. Böyle milyon milyon gidiyor. 4 yıllık bir eğitimin maliyeti yok servis parasıyla yok yemek parasıyla 17 milyon lirayı buluyormuş. Vallahi tabii parası olan işte çocuğunu bu tür okullarda okutmak ister de 17 milyonluk sadece lisede yapılan yatırımla o çocuk nereyi, hangi üniversiteyi kazanacak, ne işi yapacak, ne yapacak? Çok da şey etmemek lazım. Burası Türkiye, çok güzel devlet okulları da yok değil.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başında 22 Haziran Pazartesi sabahındayız ve 8.47 oldu saatler. Yılın belli zamanlarında belli haberlere alıştık. Mesela işte Yaren Leylek balıkçının yanına geldi. Neredeyse her sene belli dönemlerde, aynı dönemlerde bu haber olur. Ya da bu sene keneyle mücadele için şu kadar keklik doğaya salındı. Bu arada bu yıl 39.250 keklik doğaya salınacakmış. Hayır, benim merak ettiğim kekliklerin zaten doğada olması gerekmiyor mu? Nerede tutuyorsunuz bu 39.250 kekliği de doğaya salıyorsunuz? Bir de sizi 39.000'den sonra 250'de durduran şey neydi?

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. 22 Haziran Pazartesi sabahında 9'u 6 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum herkese. Az bulutlu ve açık bir günle başladık yeni haftaya, böyle geçecek. Hava sıcaklıkları bugün Trakya'da 30 derece dolaylarında. Deniz keyfi yapmak isteyenler için Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklıkları 22-23 derece olacak. Keyfini çıkarın. Seven

0: Gluten ile tek tablette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlar.

0: Üstelik AC 6030 Havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Ağır ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim.

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak öp geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
11: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
12: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Hafta başındayız. 22 Haziran Pazartesi sabahından aktaracağımız sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini az sonra yayınlamaya başlayacağımız haber bültenlerimizde saat başlarında takip edebileceğiniz gibi Küpe FM'i Instagram'dan takip ederek de son dakika gelişmelerini oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda son dakika gelişmelerinin yanı sıra Küpe FM Instagram hesabında eğlenceli içeriklerde sizlerle buluşuyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok beğendiğiniz olursa da zaten arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz eminim. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli, mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı, lamba doğrudan yatağa değil odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli, mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerinin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini vurguladı. İstanbul'da taksiler için Singapur modeli örnek alınarak geliştirilen yeni çağırma uygulamasının test aşamasında olduğu bildirildi. Sistemle yolcudan ek ücret alınmaması ve taksi verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Edirne Valiliği, yazın artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladı.
1: Spor.
3: Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis karşılığında büyük umutlarla kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Singo'nun ilk tespitlere göre 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Mısır son 32 turu yolunda dev bir adım attı. Muhammed Salah'ın önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6.270 liradan, çeyrek altın 10.316 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 28, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Takvimlerimiz 22 Haziran Pazartesi'yi gösteriyor. Haziran ayının o cıvıl cıvıl sıcak enerjisiyle dop dolu bir sabah daha birlikte karşılıyoruz. Mikrofon başındayız. Kendi adını taşıyan ilk albümlerinin birinci yılını Rotterdam sahnesinde kutlayan, yayımlandığı günden bu yana dinlenme rekorları kıran albümün etkisi bugün de süren dijital platformlarda aynı anda 11 şarkıyla top 50 listelerinde yer alan Marifest radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklerine bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

0: Cennetimizim, boğuluyorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedi diyor delisin. Delisin, delisin, delisin,
1: delisin, delisin. Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.

Hafta sonu bitti diye yüzünü asanlar, yatağından zorla ayrılanlar, yine mi pazartesi diyenler. Toplanın, radyo başlarına o enerjiyi hep birlikte yukarı taşıyoruz. Bu hafta bizim haftamız olacak. İşine koşturanlar, trafikte yola koyulanlar, ilk sabah kahvesini yudumlayanlar, hepiniz Küpe FM'e hoş geldiniz. Geçirdiği estetik operasyonun ardından sosyal medya paylaşımlarına devam eden fit görünümü ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yanı sıra güncel paylaşımlarıyla da dikkat çeken, bu operasyon ardından ilk kez yeni fotoğraflarını yayımlayan ve poz vermek bizim işimiz diyen 51 yaşındaki Ebru Gündeş radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

Bugün 22 Haziran Pazartesi, yazın tam kalbinde pırıl pırıl bir sabahta daha Küpe FM stüdyolarından sesimizi ulaştırıyoruz sizlere. Yeni bir haftaya başlamanın o tatlı telaşı, yollarda hafif bir koşturmaca var. Ama biz acele etmeyelim, çayımızdan kahvemizden bir yudum alalım ve bu güzel pazartesi gününün tadını çıkaralım. Orhan Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde unutulmaz anlara imza atan sahne performansı kadar yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelen, hayranlarıyla duygusal bir bağ kuran Üç Kalp adlı eserini seslendirmeden önce dinleyicilere seslenen, yıllardır süren başarılarla dolu kariyerine rağmen zaman zaman yalnızlık yaşadığını dile getiren süperstar Ajda Pekkan konuğumuz.

0: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu hafta yine yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek. Mecliste emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanun teklifleri görüşülecek. Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını bildirdi. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İran-ABD görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. Taraflar teknik müzakerelerin süreceğini açıklarken Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine yönelik mekanizma kurulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.
2: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'nda iki maçtan puan alamayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella ve futbolculara destek verdi. Hacı Osmanoğlu, eğer iki senede bu başarıları bu hoca bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6.270 liradan, çeyrek altın 10.316 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 28, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Önümüzde yaşanacak şahane bir hafta keşfedilecek güzel şarkılar var. Yayındayız, yanınızdayız ve en sevdiğiniz ezgilerle güne huzurlu bir başlangıç yapıyoruz. Edirne'nin Havza ilçesinde doğup büyüdüğü evi yıllar sonra ziyaret eden, çocukluk anılarının geçtiği arsayı yeniden inşa etmeyi planladığını açıklayan, hikayemin başladığı yerdeyim mesajını paylaşan Rafet El Roman'la şimdi nostalji zamanı.

0: Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 22 Haziran Pazartesi. Evet, o kaçınılmaz gün yine geldi ama moral bozmak yok. Haziran ayındayız. Hava mis gibi, akşamları güneş geç batıyor. Yani pazartesi bile olsa yaşasın yaz mevsimi. Haftanın ilk gününde uykunuzu açmak, yüzünüze küçük bir tebessüm kondurmak için mikrofondayız. Müzik yolculuğuna henüz çocuk yaşlarda başlayan, kariyerinin en ilginç anlarından birini de ilk kez anlatan, daha 9 aylık bir bebekken Sezen Aksu'nun dikkatini çektiğini söyleyen, "Ben ağladığımda Sezen abla bu çocuk melodik ağlıyor" demiş, "İlk keşfim daha kundaktayken Sezen Aksu tarafından yapıldı" diyen Tuğba Özerk'e kulak veriyoruz.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Küpe FM reklam.

Ofise girip günaydın bile demeden bilgisayarını açanlar, trafikte bu kırmızı ışık neden bu kadar uzun diye sorgulayanlar, gelin müziğin sesini biraz açalım ve sendrom dinlemeyelim Küpe FM'de. Daha önce vatandaşların bakkal borçlarını kapatarak dikkat çeken, bu sefer bambaşka bir harekete imza atan Samsun'un ilk adım ilçesinde çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaşa destek olan Çelik konuğumuz oluyor.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli, mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı, lamba doğrudan yatağa değil odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli, mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerinin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini vurguladı. İstanbul'da taksiler için Singapur modeli örnek alınarak geliştirilen yeni çağırma uygulamasının test aşamasında olduğu bildirildi. Sistemle yolcudan ek ücret alınmaması ve taksi verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Edirne Valiliği, yazın artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladı. Spor. Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis karşılığında büyük umutlarla kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Singo'nun ilk tespitlere göre 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Mısır son 32 turu yolunda dev bir adım attı. Muhammed Salah'ın önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6.270 liradan, çeyrek altın 10.316 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 28, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 33 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Mikrofon başındayız. Saatlerimiz tam öğleni gösteriyor ve haftanın o en yoğun, en koşturmacalı ilk yarısını geride bıraktık bile. İş yerinde öğle molasından dönüp ikinci yarıya enerjik bir giriş yapmak isteyenler, yollarda direksiyon sallayanlar, bu hafta nasıl geçecek diye düşünürken müziğe sığınanlar. Modumuzu hiç düşürmüyoruz. Haziran gününün enerjisini stüdyomuza dolduruyoruz. Önümüzde koskoca bir hafta var ve biz bu haftayı şahane şarkılarla güzelleştirmeye kararlıyız. Kulaklarınızı bizden ayırmayın. Tempoyu yükselten hitlerle yayına devam ediyoruz. Oyuncu Çağla Boz'la Bodrum'da objektiflere yansıyan, geçtiğimiz Nisan ayında haklarında aşk dedikoduları ortaya atılan ve plajdaki samimi halleriyle söylentileri yeniden alevlendiren rap starı Sefo radyolarınızda.

0: BPFM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir

0: Atı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bir bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat, konutta marka.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: yorular.
1: Pazartesi gününün tam ortasından öğle saatlerinin o tatlı sakinliğinden hepinize merhaba. Haftanın ilk gününde koşturmaca tam gaz devam ederken kendinize küçük bir nefes alma alanı yaratmaya ne dersiniz? Küpe FM stüdyolarından gününüze ortak oluyoruz. Şimdi o yoğun mailleri, bitmeyen işleri birkaç dakikalığına bir kenara bırakın. Kendinize taze bir kahve koyun ve müziğin ruhunuzu dinlendirmesine izin verin. Pazartesi öğleden sonrasını çok daha huzurlu ve keyifli kılacak en özel melodilerle yayındayız. Hayranlarını korkutan bir haber gelen, yaz bir şarkı projesinin çekimleri için kamera karşısına geçen ve kaza geçiren, ayağına 14 dikiş atılan, sevenlerinden dua isteyen Sinan Akçıl bizlere sesleniyor.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
6: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Yakın arkadaşı Melek Mosso'ya Haylaz isimli yeni bir şarkı hediye eden Hande Ünsal'la hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu hafta yine yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek. Mecliste emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanun teklifleri görüşülecek. Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını bildirdi. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İran-ABD görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. Taraflar teknik müzakerelerin süreceğini açıklarken Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine yönelik mekanizma kurulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.
2: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'nda iki maçtan puan alamayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella ve futbolculara destek verdi. Hacı Osmanoğlu, eğer iki senede bu başarıları bu hoca bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6.270 liradan, çeyrek altın 10.316 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 28, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza başladık değerli dinleyiciler. En uzun gündüzü ve en kısa geceyi yaşadığımız yaz ekinoksu tarihi olan 21 Haziran'ı geride bıraktık. Yaza da resmen böylece giriş yapmış olduk. Sıcak bir günden herkese merhabalar. Hafta başındayız. Umarız ki keyifli bir hafta sonu geçirmişsinizdir arkadaşlar. En azından tırnak içinde olabildiği kadar diyelim. Canımızı sıkan bazı şeyler oldu malumunuz biliyorsunuz ama ben o konulara çok girmek istemiyorum, futbol konusuna. Olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Ve yayınımıza devam edelim. Göksel'le açtık programımızı. Ay bizlerleydi. Ve yepyeni Derya Ulu şarkısıyla şimdi devam ediyoruz.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
8: For you, in fact, coming up next up.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Edis ve Zeynep Bastağ'a teşekkürlerimiz yatakta kardiyo radyolarınızdaydı. Müzikal takınız Küper FM'de. Şimdi bir sinema haberiyle devam edeceğiz. Çok yeni taptaze bir film var. Bir animasyon filmi. Animasyon filmlerinden hoşlananlar için bu haberi sizlerle paylaşayım istedim. Toy Story Oyuncak Hikayesi serisinin 5. ve son bölümü vizyonda arkadaşlar. Şu günlerde meraklısına duyurulur. Kuzey Amerika'da 160 milyon dolar açılış hasılatıyla yılın en güçlü çıkışını yapmış Oyuncak Hikayesi 5. Yani iddialı gelmiş. Olumlu eleştiriler var. Henüz izlemediyseniz Oyuncak Hikayesi isimli bu kült eğlenceli animasyon serisinin son bölümü yani 5. bölümü bu aralar sinemalarda fırtınalar estiriyor. Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Edis ve Zeynep Bastık'ın hemen ardından şimdi ritmimizi düşürmeden sözü

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Küpe FM reklam. Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

bugünler sıcak geçiyor diyebiliriz ama geceleri hala böyle hafiften bir serinlik oluyor. Çok bunaltmıyor. Keşke bütün yaz böyle geçse diyeceğim ama hava sıcaklıkları hızla tırmanacakmış değerli dinleyiciler. Hafta ortası özellikle oldukça yükselecek batı bölgelerde. Dünyanın genelinde aslında yüksek sıcaklıklar var bu aralar. Özellikle de Avrupa sıcaklarla kavruluyor ve kavrulmaya devam edecek. 40'lı dereceler görülüyor. Olağanüstü hal ilan edilen yerler var. Kuraklık yaşanan bölgeler var Yunanistan gibi. Öyle yine iklim dengesizliğinin, global ısınmanın, aşırı sıcakların meydana çıktığı, yani sahne aldığı günlerdeyiz bütün dünya olarak genelde. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizde Jabbar'ın hemen ardından şimdi Şan ve Laçin sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli. Mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı. Lamba doğrudan yatağa değil, odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli. Mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Dünya Kupası konuşulmaya devam ediliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Milli takımımız odaklı olarak eleştiriler, işte milli takımımızla ilgili olarak analizler, neden böyle oldu vesaire diye. Şunun ben açıkçası çok idrakında değilim ama şöyle bir şey olmuş. Kaç takım katıldığını çok bilmiyordum, yani 48 mi işte 64 mi nedir? 48 olduğunu zannediyordum ama çok emin de değildim. Daha önceki Dünya Kupası'na katılan takım sayısından daha fazla takım katılmış ve biz de bu yüzden kolaylıkla katılabilmişiz yani. Bu da demek oluyor ki bundan sonraki dünya kupalara da katılma şansımız daha önceki yıllara nazaran birazcık daha yüksek. Normalde mesela bundan 4 yıl önceki ya da önceki dünya kupalarında ki gibi olsa katılma ihtimalimiz çok daha zormuş. Yani daha az takım katılıyor. Şimdi 48 takım katıldığı için böyle bir durum var. Bu konuyla ilgili de böyle yazılar var, konuşulan şeyler var bugün. Sonraki dünya kupalarında inşallah daha iyi şeyler olur. Çok ağır eleştiriler söz konusu. Tabii takım her yönüyle analiz ediliyor. Hatalarımız analiz ediliyor. Bir sürü insanın sosyal medyadan paylaşımları, ünlü ünsüz bir sürü insanın, YouTuber'ın, gazetecinin, işte eski futbolcunun vesaire bütün söylenenler sosyal medyada, hatta gündem dünyada söz konusu olabiliyor. Bir video var mesela, bir adam acayip sinirlenmiş. İşte şöyle oynanır mı? O ona veriyor, bu buna veriyor. O ona veriyor, bu buna veriyor. Böyle oyun olmaz diye elindeki kağıdı buruşturup fırlatıyor. Bütün dünyada viral olmuş bir video. Böyle şeyler var sosyal medyada son birkaç gündür. Tabii bu konu konuşulmaya devam ediyor. Çok da su kaldırmaya devam edecek gibi görünüyor. Şöyle bir olay olmuş öte yandan Dünya Kupası'da arkadaşlar. İlginç. İran Belçika ile 0-0 berabere kalarak 2 puana ulaşmış ve grup ikincisi olmuş. Maç sonunda soyunma odasına bir not bırakmışlar. Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran ne kadar İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor demişler. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini ve sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle demişler. Takım ardından Meksika'daki konaklamasına dönmüş. Böyle de ilginç bir olay yaşanmış yani. İran'ın soyunma odasına bir not bırakarak oradan ayrılması da günün konuşulan ilginç Dünya Kupası ile ilgili ilginç konularından bir tanesi oldu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yargı paketiyle idari mahkemelerin kapsamının genişletileceğini belirtip, davalardaki uyuşmazlıkları tek hakim karara bağlayacak diye konuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden ve liderliğini yürüttüğü İşçi Partisi'nden istifa edeceğini açıkladı. Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarım arazileri sarı renge büründü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, tarlaların oluşturduğu manzaranın kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.
2: Spor.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası J grubunda 3'er puanı bulunan Arjantin ve Avusturya grup liderliği için karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Beşiktaş'tan dönen Cengiz Ünder'i yeni sezon hazırlık kampında değerlendireceği öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6.270 liradan, çeyrek altın 10.316 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 28,

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

Kupa FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Japonya deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma, birçok kişinin de aklına geliyordur diye tahmin ediyorum. Böyle bir teknoloji ülkesi. Teknoloji anlamında oldukça ileride bir ülke geliyor aklımıza. Ama şu dikkatimi çekmişti benim son yıllarda. Aklıma gelmişliği vardır yani. Neden acaba Japonya böyle yapay zeka teknolojileri konusunda çok adından söz ettirmiyor? Böyle hani teknolojiyle anılan bir ülke. Teknolojik konularda çok önde olan bir ülke. Ancak ve ancak baktığınız zaman yapay zeka deyince bir tek Amerika ve Çin ön planda. Gerçi çok da Japonya'yı suçlamamak lazım. Yine de bir şeyler bekliyoruz Japonya'dan. Yani dünyanın birçok ülkesi ona bakarsanız yapay zeka konusunda çok ön plana çıkmıyor. O anlamda söylüyorum, bırakın Japonya'yı. Yani Avrupa'dan da böyle doğru düzgün bir yapay zeka atılımı yok. Neyse, nihayet Japonya'dan bir adım gelmiş. Japonya'da işin içine nihayet girmiş. Sakana AI firması diye bir firma yeni bir araç çıkarmış arkadaşlar. Fugu Ultra diye bir araç, yapay zeka aracı. Tek yerden birden fazla güçlü yapay zeka modelini bir arada çalıştırabiliyormuş bu model. Özellikle kod yazmak ve araştırma gibi karmaşık işleri daha iyi yaptığını iddia ediyormuş. Kendi benchmark testlerinde Mythos'la aynı seviyede performans gösterdiğini söylüyormuş. Bakalım zaman gösterecek nasıl bir model olduğunu. Kupa FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimiz içerisinde şimdi Oğuzhan Koç sizlerle.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

0: Kom zich dan bier.
1: Grote wagen.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
3: 4 years, thanks coming up next up.

bedensiz sevmek mi? Bir sinema haberiyle daha devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Savaş filmlerinden hoşlanıyor musunuz? Savaş filmlerini seviyorsanız eğer bu haber dikkatinizi çekebilir. Brendan Fraser ve Andrew Scott'ın başrollerini paylaştığı Pressure, sınırlı gösterimiyle yalnızca 15 milyon dolar hasılat yapmasına rağmen güçlü kulaktan kulağa etkisiyle ev sineması platformlarının gözdesi olmuş. Normandiya çıkarması öncesi 72 saati konu alan film, Rotten Tomatoes'ta %95'lik izleyici puanı almış, son zamanların dikkat çeken savaş filmlerinden bir tanesi haline gelmiş Pressure.

Kulp FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. En iyiler ve en yeniler sizlerle buluşmaya devam ediyor efendim. Şimdi siyaset diyeceğiz. Aslında çok siyaset demeyiz biz. Gündüz yolculuğumuzda en azından pek duymazsınız. Çok uzmanlık alanım değil, çok anlamam, çok konuşmayı da tercih etmiyorum ama dikkat çekici bir haber olduğu için Avrupa siyaseti diyeceğiz aslında. Yani ülkemiz siyaseti değil. Şöyle bir haber var bugün. İngiltere Başbakanı Keir Starmer partisinin kendisini bir sonraki seçimde lider olarak görmek istemediğini açıklayarak İşçi Partisi liderliğinden istifa etmiş. Yeni lider seçilene kadar başbakanlığa devam edecekmiş. Eylül'de parlamento toplanmadan önce yeni ismin göreve gelmesi planlanıyormuş. Liderlik yarışında Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın adı geçiyormuş. Yani İngiltere Başbakanı'nın istifası diye bir başlık görünce önemli bir siyasi haber olduğundan dolayı hadi dedim bunu da bir paylaşmış olalım şarkılarımız arasında ve güzel bir şarkımıza daha devam edelim isterseniz. Tan Taşlı sizlerle şimdi.

0: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Küpe FM reklam.

Küpa FM'de gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir çırpıda arkadaşlar, Tarkan'ın hemen ardından Yalın'la bugün programımızı noktalayacağız. Sonrası da haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrası da haftanın ilk Dilek'le müzik keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerinin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini vurguladı. İstanbul'da taksiler için Singapur modeli örnek alınarak geliştirilen yeni çağırma uygulamasının test aşamasında olduğu bildirildi. Sistemle yolcudan ek ücret alınmaması ve taksi verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Edirne Valiliği, yazın artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladı. Spor. Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis karşılığında büyük umutlarla kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Singo'nun ilk tespitlere göre 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Mısır son 32 turu yolunda dev bir adım attı. Muhammed Salah'ın önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6270 liradan, çeyrek altın 10316 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 28, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Süper FM'den iyi günler diliyorum. 22 Haziran Pazartesi gününde birlikteyiz. Yepyeni bir şarkıyla başlayacağız yeni haftaya. Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, Oyun Bozan şarkısıyla bugün ilk konuğumuz.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0500

0: ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 21. yılında Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz konseriyle anıldı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gecede sahne alan Şevval Sam, Cahit Berkay, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu müzisyenler merhum sanatçının şarkılarıyla duygu seli yaşattı.

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Migros hepinize iyi gelecek.
5: Küpe FM reklam.

Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü'den oluşan Leyla The Band grubu 13 yıl aradan sonra sahnelere döndü. İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşen konser öncesi heyecanını paylaşan Atay, "Çok özlemişim, turne planlıyoruz." sözleriyle hayranlarına müjde verdi.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli. Mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı. Lamba doğrudan yatağa değil, odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli. Mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yargı paketiyle idari mahkemelerin kapsamının genişletileceğini belirtip, davalardaki uyuşmazlıkları tek hakim karara bağlayacak diye konuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden ve liderliğini yürüttüğü İşçi Partisi'nden istifa edeceğini açıkladı. Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarım arazileri sarı renge büründü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, tarlaların oluşturduğu manzaranın kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.
2: Spor.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası J grubunda 3'er puanı bulunan Arjantin ve Avusturya grup liderliği için karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Beşiktaş'tan dönen Cengiz Ünder'i yeni sezon hazırlık kampında değerlendireceği öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6270 liradan, çeyrek altın 10316 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 28, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Gökhan Özen 2000'li yıllara damga vuran Nazar parçasına Demet Akalın yorumu kattı. İkilinin düeti yüksek temposu ve modern düzenlemesiyle yayınlandığı anda beğeni topladı.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar.

0: yanı başınızda.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Müziğinin başarılı gruplarından Grip'in İstanbul'da gerçekleştirdiği açık hava konserinde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Grip'in grubunun solisti Birol Namoğlu konserde Fatma Turgut'la MFÖ klasiklerinden Ele Güne Karşı'yı seslendirdi.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Melek Mosso oyunculuğa adım atmaya hazırlandığını açıkladı. İstanbul Karaköy'deki bir etkinlikte konuşan sanatçı, bir oyunculuk ajansına kayıt olduğunu belirterek özellikle komedi rollerinde başarılı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Melek Mosso oyunculuk konusunda kendisini denemek istediğini ve uygun projelerde yer almayı umduğunu ifade etti.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını bildirdi. İstanbul'da taksiler için Singapur modeli örnek alınarak geliştirilen yeni çağırma uygulamasının test aşamasında olduğu bildirildi. Sistemle yolcudan ek ücret alınmaması ve taksi verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarım arazileri sarı renge büründü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, tarlaların oluşturduğu manzaranın kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden ve liderliğini yürüttüğü İşçi Partisi'nden istifa edeceğini açıkladı.
2: Spor.
4: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Beşiktaş'tan dönen Cengiz Ünder'i yeni sezon hazırlık kampında değerlendireceği öne sürüldü. FIFA 2026 Dünya Kupası J grubunda 3'er puanı bulunan Arjantin ve Avusturya grup liderliği için karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6.270 liradan, çeyrek altın 10.316 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den herkese merhaba. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdayım sevgili dinleyiciler. En iyi, en yeni müzikle birlikte haftanın ilk eve dönüş keyfinde sizlerleyiz. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada karşımıza çok sık çıkan bir çalışma. Beni Al'la Ankara Ekos şimdi radyonuzda. Hoş geldiniz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji, Orzaks'tan.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
12: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli, mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı, lamba doğrudan yatağa değil odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli, mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını bildirdi. İstanbul'da taksiler için Singapur modeli örnek alınarak geliştirilen yeni çağırma uygulamasının test aşamasında olduğu bildirildi. Sistemle yolcudan ek ücret alınmaması ve taksi verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarım arazileri sarı renge büründü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, tarlaların oluşturduğu manzaranın kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden ve liderliğini yürüttüğü İşçi Partisi'nden istifa edeceğini açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Beşiktaş'tan dönen Cengiz Ünder'i yeni sezon hazırlık kampında değerlendireceği öne sürüldü. FIFA 2026 Dünya Kupası J grubunda 3'er puanı bulunan Arjantin ve Avusturya grup liderliği için karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 46 kuruş, 1 euro 53 lira 25 kuruş, gram altın 6.270 liradan, çeyrek altın 10.316 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

0: Gluten ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
6: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
4: Daily One Energy. Orzaksan.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ, Çeri, Silivri şubenize bekliyoruz.
9: Çeri. Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
11: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
12: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
13: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
14: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.
15: Reklam. Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Kupe FM reklam.
1: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın ilk eve dönüş keyfinde beraberdik. Ben Mehmet Ali, Kaan Boşnak ve Anıl Piyancı şimdi radyonuzda olacak. Çatıdaki Yağmurum isimli çalışmayla. Şimdilik hoşça kalın.

Herkese merhaba ve işte haftanın ilk gününde iyi haftalar diyerek başlıyorum efendim bu haftaya da. Haftanın ilk günü diyorum ama tabii ki sabah saatleri değil, akşam saatleri. Sendromun atlatıldığı en tatlı saatler bunlar. Çünkü ilk gün geride kalmak üzere birçok insan için. Ve tabii ki güne veda başlıyor.

0: Gluten ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzaksan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Küpe FM reklam.

Teoman var sırada. Teoman'ın çok güzel bir şarkısı vardı. Eski günlere götüreceğim sizi. 17 ile devam edeceğiz. Teoman'a geçen gün soruyorlar. Diyorlar aşk hayatın nasıl? Aman bıraktım artık o işleri diyor. Geziyor musun diyorlar. Yok hiç sevmiyorum. Sadece evimi seviyorum diyor. İnsanlarla aran nasıl diyorlar. Arkadaşlarımı seviyorum. Sevdiğim arkadaşlarım var. Sohbeti muhabbeti severim diyor. Teoman her zamanki gibi Teoman yani. Ve işte 17 ile devam ediyoruz.

0: De yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, Familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
1: Bir reklam.

Mumma bermatiz ve dağılıyorum, olaysız var. Keşke hep olaysız dağılınsa. Ancak ve ancak bakıyoruz tabii, etrafta olaylar hiç bitmiyor. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Takip listenize Küpe FM'i ekleyin ve tabii ki bizlerden, radyonuzdan, her şeyden haberdar olun. Gündemde, programda, konuklarda, her şey ama her şey orada. Arada sizler için güzel çekilişler de yapıyoruz. Biliyorsunuz dedikten sonra söz tabii ki müzikte. Yeah.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

Ezel'den bir felaket dinleyelim. Bu arada Berlin'de düzenlenen bir festivalde en son Ankara Havası oynarken görüntülenmiş Ezel. Çok da tatlı gözüküyor vallahi. Hoşuma gitti benim. Bayağı bir güldüm. Güzel gözüküyor yani. Neden olmasın? Sonuç itibariyle farklı tarzlarda farklı isimleri görünce hoşumuza da gitmiyor. Diyor, değil diyor. Ve Ezel'le felaketle devam ediyoruz.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Duyu beni diyecek Göksel İpekçi. Biliyorsunuz dünyanın ünlü pop yıldızı Dua Lipa evlendi. İtalya'nın Palermo kentinde çok da güzel olmuş o şapkasıyla, kıyafetiyle falan. Bu düğün töreni yaklaşık 1,5 milyon sterline, yani 92 milyon liraya mal olmuş. Bizde de biliyorsunuz düğünler maliyetli diyorlar ama bu kadarı da biliyorsunuz ancak böyle bir dünya starında. O Hintlilerde falan oluyor. Geliyorlar buraya ya da Araplar geliyorlar. Büyük otellerde düğünler falan yapıyorlar. Vallahi bilmiyorum, eğer yoksa hiç şey yapmamak lazım, zorlamamak lazım. Varsa da yapılır tabii ki, herkesin kendi isteği. Tabii burada söz konusu olan zaten Dua Lipa. Ve işte Göksel İpekçi, Duy Beni.
1: Üzerime üzerime yürüyor, nasılsın diye soruyor ve uçuyor.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli. Mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı. Lamba doğrudan yatağa değil, odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli. Mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Tarkan ve anılarla yaşamakla devam edelim. Anılar deyince de bilim insanlarının 5300 yıllık bir mumyanın bağırsaklarında binlerce yıldır maya ürettiğini tespit etti haberi geldi aklıma. Ve mumyadan ekşi mayalı ekmek yaptılar. Ay şimdi ekşi mayalı ekmeği her gördüğümde bunu hatırlayacağım. Biliyorsunuz en sağlığı ekşi maya, ekşi mayalı ekmek diyorlar. Nerede diyor o eski buğdaylar diyor. Canan Karatay hocamız kızıyor her şeye, her şey değişti. O yüzden yemeyin diyor. Diyor. Eski beyaz ekmek gibi değil diyor şimdiki beyaz ekmekler diyor ama yani mumyadan da ekşi mayalı ekmek yapmak asla unutulacak gibi değil yani ben bunu unutamayacağım verdiğim haberi dedikten sonra Tarkan'la anılarla yaşamakla devam ediyoruz.

Edis'le çek tetiğiyle devam edelim. Bu arada iş dünyasında 40 yaş krizi büyüyor diyorlar. Şöyle, Türkiye'de iş dünyasının en görünmeyen krizlerinden biri bu. 40 yaş üstü profesyoneller yıllarca biriktirdikleri deneyime rağmen iş piyasasında sistem dışına itiliyor. İşini kaybeden binlerce eski beyaz yakalı artık fazla maliyetli, fazla kıdemli ya da fazla yaşlı görülüyor. Halbuki emekliliklerine de 20-25 yıl var deniyor. İş dünyası gerçekten de zor. Dedikten sonra söz müzikte.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Kıraç'la Zaman'la devam edeceğiz şimdi. Götürecek bizi eskilere. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi Zaman'a dair ve Kıraç'ın da o etkili sesiyle tabii ki 90'lara gideceğiz. Ve işte Kıraç'la Zaman'la devam ediyoruz.

Çerkezköy Bafra pidecisi günün şarkısını sundu.

0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Küpe FM reklam.

Afra ve Sefo ile devam edelim Aşiyan'la. Türkiye'nin en rahat meslekleri açıklanmış biliyor musunuz? Noter, influencer, ona şüphemiz yok zaten, yayıncı, DJ, hostes, emlakçı, diyetisyen, devlet memuru, psikolog, söylerken bir heyecanlandım, psikolog oldu. Neden? Çünkü bir de yaşam koçları var ya, onlar geldi aklıma ama tabii ki psikologluk apayrı. Ve grafik tasarımcısı, bunlar en rahat meslekler. Bu arada psikologlara çok iş düşüyor çünkü psikolojisi bozuk çok da insan var. Ve işte efendim her zaman olduğu gibi bu güzel cumartesi gününde müzikle devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli, mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı, lamba doğrudan yatağa değil odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli, mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın tekrar Küpe FM'de görüşene kadar. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın çünkü en iyiler sadece ve sadece burada sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Kulübü FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gece lambası sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı. Gece lambaları özellikle çocuk odalarında ve gece uyuyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor, ancak uzmanlar gece boyunca maruz kalınan ışığın uyku düzeni ve sağlık üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir. Uzmanlar gece ışığının vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor. Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor. Araştırmalar gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması, kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Peki gece lambası kullanmak isteyenler ne yapmalı? Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli. Mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı. Lamba doğrudan yatağa değil, odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli. Mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı. Uzmanlar kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

yetmez, sildim kovdum. Bunu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

işler dönmüş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil. Aşk duyduk hepsi gençken, bol koymazsan resmileşeceğim bram.

kafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.